Radogalak. Oyum, stop dışı metronun da spell. Ben ya drooling genug. Kemi feeren, like feeren. Sevi.